0: Ufa.
1: Derdi çekiyor bak. Gittiğin önünde. Ne yapıyorsun? Bu Daddy!